Yemi onia mutra amnia amma siesu eti Jésus yamani fe bo sese fwe Matthieu boukle ikien sonu Jésus fin awro lo fitere ye okutrani ase genvie inu ansule sina pangwa pa be yeli unle isonti ofuli aliekunu otrani ase dras fwe mekusuma be kali genvie inu ale ye okaninde pangwa kredi be yandranu Oserike, ninge magwa fwen oli ninge magwale. Kebo ogwa ninge mason mu, vye mu bitoli atinu ansu. Anu mamu, bibalina badikula, vye mu bitoli apwensu. Kambo asye numan lekpay, bififili ndende. Afin asye oguma mwa. Sange ke vya mboli, bionsoni. Yeke bo belema bondin be wulike. Vye mou be toli o vye mou be nou. Ka o vye mou be treli, be tanini be oumye. Ye me kouzouman be toli asye kpasu. Ye be souli ma. Koun souli ya. Kousou o souli a blesyen. Koun e koun souli a bla san. Senanga bo o lesou monti. Anti ninge magwa fwe yin andra ibo. Ke sena kun, oti ulengwi dile indeyin, bo oti men ibo, bo kun, kun yi fwe osuba. Oyi nga bo be gweli yi amune banu, sena son, yoti ninge mambo otoli atinuan sunyo. Nga bo be gweli akwen su, yoli sena nga bo ti indeyin, bo okale osenu akunugenu sange olema bondi okula matama dikesu se isa miyan anzese blen anzese bekli yale nde sonti okale ofiansi ngamo begwali oyenu yele sranga bo oti nde sange menu ningemu be kundele oni anya bewu ikulule otani nyamye nwa ndeye inumye. Bokun okula sumamba. Ngabo begwali asye pansu yole sena ngabo oti nyamye inwa ndeye. Bo oti ibo. Ilye osumba. Vye osuya. Vye su ablesyen. Vye kusu su ablasan. Yati eme nwa ndeye ama ibo esro.